Canım. Aşıktan derin, sözlerin sımsıcak anaç, ellerin günaha sokar dizlerin. Sen cananımsın cananım, güzel gözlü cananım.